Radio.

Kuzey'e radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeya Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecekte aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odea Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odea Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odea Radyo.

yanda özenle seçilmiş şarkılar, diğer yanda geleceğine ve birikimine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeya Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odeya Radyo'da yatırım içerikleri, chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Ezgi'nin sunumuyla şimdi Ode Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz gündem konuşacağız. Malum zaten gündem çok sıcak. Savaşı takip ediyoruz. Gelişmeler ne olacak diye. Aslında tüm dünyanın, tüm global piyasalarında o da Amerika ile İran arasındaki süreç, buradaki müzakereler nasıl ilerleyecek ve savaş nereye evrilecek bunu takip ediyoruz. Şu anda tabii bu uzun bir süredir bu gündemi takip ediyoruz. Programlarda da detayları konuştuk. Tabii şimdi geldiğimiz noktada birkaç hafta öncesine göre aslında biraz daha ortalık nispeten durulmuş diyebiliriz. Tabii ateşkes devam ediyor ama ateşkesle beraber tabii çok da somut bir barışa yönelik adım da atılmadı. Burada hani kısaca özetlemek gerekirse ateşkes süreci devam ediyor ama Hürmüz Boğazı kapalı, Amerika'nın ablukası devam ediyor. Tabii Trump'ın bazı sert açıklamaları oluyor. Burada belli bir Pakistan'ın arabuluculuğuyla beraber bir müzakere devam ediyor ama çok da hani somut bir sonuç çıkmadı. Belli anlaşma metinleri, teklifler gidip geliyor ama bunda da çok anlaşılamıyor. Yani Amerika tarafı olan teklifleri çok kabul etmiyor. Bu tarafta biraz daha nükleer tarafında taviz verilmesi isteniyor. İran onu vermiyor derken şu anda çok bir somut adım da atılmış durumda değil. Şimdi bugün tabii çekimin yaptığımız gün itibariyle bu sabah gelen haber akışı biraz daha piyasalarda risk iştahını arttırdı. Çünkü burada Trump yeni bir müzakere ile ilgili olumlu adımlar atılabileceği ile ilgili sinyaller verdi. Orada da en son bir Hürmüz Boğazı'nda bu çatışmanın tarafı olmayan ülkelerin gemilerini çıkartmak için orada bir özgürlük harekatı gibi orada operasyonu olarak o gemileri çıkartma amacıyla belli bir aksiyona başlamıştı. Şimdi o bu müzakere ekstren yani yeni bir müzakere sürecinde şimdilik onu da askıya aldığını söyledi ve burada bir görüşmelerin yeniden yapılacağı ile ilgili sinyaller var. Tabii bu görüşmeler bir barışa evrilir mi evrilmez mi yoksa yeniden alevlenir mi çatışmalar bunu tabii takip ediyor piyasalar. Ama bugün itibariyle çekimin yapıldığı bugün itibariyle biraz daha piyasalarda olumlu bir haber akışı olduğunu görüyoruz. Tabii şimdi burada gözümüz dediğimiz gibi burada nereye evrilecek? Yani ya burada ateşkes süreci devam ediyor, bu daha da uzatılacak ve bir yerde hani Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber yavaş yavaş bir barış sürecine doğru gidecek bir yol mu izlenecek yoksa bu tarafta bir anlaşma olmayarak yeniden bu ateşkes sonlandırılıp belli oranda bir işte yeniden operasyonlarla Amerika'nın işte hava saldırıları olsun belli bir çatışmanın yeniden başlayacağını mı takip ediyoruz? Hatta işte çok dar kapsamlı bir kara operasyonda olur mu olmaz mı diye de piyasalar tabii bunu konuşuyor. Bunu göreceğiz ama bas senaryo burada bu sürecin bir barışa gitmesi yönünde adımlar atılıyor. Tabii şimdi burada biraz hani konuya yakından baktığımızda aslında biraz iş satranç masasına dönmüş durumda. Yani burada aslında iki ülkenin de bir şekilde bir barış anlaşması imzalamak istiyorlar ama burada iki tarafta bu anlaşmadan en fazla avantajı sağlayıp imtiyazı koparmaya çalışıyor. Dediğimiz gibi Amerika tarafında bu nükleer olarak buna bakabiliriz. İşte İran tarafında da belli şartları tabii öne çıkartıyor. Ama amaç burada bir barışa gitmek yönlü. Çünkü günün sonunda bu süreç aslında dünya başta olmak üzere iki ülkeye de fayda sağlamıyor. Amerika tarafında da tabii petrol fiyatlarının bu kadar yükseliyor olması dünyanın global büyüme açısından olumsuz enflasyon konusu için enflasyon tarafında tabii fiyatların yukarı yönlü baskılanması bunlar bakıldığında tabii global büyüme için olumsuz bir ortam mevcut. Tabii bundan Amerika da olumsuz etkileniyor. Hem işte petrol fiyatlarının yükselmesi Amerika'daki pompa fiyatlarına çok yansıyor. Burada zaten uzun bir süredir bu enflasyonla ilgili sıkıntıyı üzerinden atamayan Amerika'nın işte ticaret savaşları, diğer konular derken zaten enflasyon tarafında istediği seviyeye daha gelemeyen Amerika'nın üzerine bir de bu enerji fiyatlarıyla beraber enflasyon konusunda yukarı yönlü riskler daha da artmış durumda. Bir yandan tabii Kasım ayında ara seçim var. Trump için önemli bir seçim. Hem Senato hem de meclisteki Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetme durumu var. Çünkü şu anda tabii ekonominin bu süreçten olumsuz etkilenmesi haliyle seçmenleri biraz daha muhalefete yönlendiriyor. Burada olası bir senato ve meclisin cumhuriyetçilerden, ki Trump cumhuriyetçi, cumhuriyetçilerden demokratlara geçmesi, Trump'ın da başkanlığının devamı için yasaları çıkartmak için zorlayıcı olacaktır. Öte yandan da hem meclis hem de senatodaki çoğunluğu cumhuriyetçiler kaybederse bir Trump'ı görevden almak için de belli girişimlerde bulunabilir demokratlar. O yüzden Trump için de bu Kasım ayındaki ara seçimler önemli. Şu andaki mevcut ortamda tabii ekonominin kötüleşiyor olması Trump'ın da elini güçsüzleştiriyor. Bundan dolayı da tabii Trump da çok aslında bir yandan hani bu tarafta agresif gözükse de o da bu süreci bir an önce sonlandırıp biraz da ekonomiyi, seçim öncesi ekonomiyi toparlamak istiyor. İran cephesine bakılırsa onlar için de olumsuz tabii. Burada abluka ile beraber petrol gelirleri düşüyor. Belli tabii ekonomisi açısından çok kısıtlayıcı bir ortam. Bundan dolayı yani İran da tabii bu süreçten çok olumsuz etkileniyor. Ve onunla beraber tabii global olarak da tüm dünyada dediğim gibi hem global büyüme olsun hem enflasyon olsun enerji fiyatlarında bu kadar yükselmesiyle sıkıntı yaşanıyor. O yüzden bir an önce aslında bu süreci sonlandırıp bir barışa doğru ilerlemek iki tarafta aslında istiyor ama bir türlü ortak noktada buluşamıyorlar. Bundan dolayı da bu süreç devam ediyor ama beklenti bir şekilde bir orta noktada buluşmaları yönünde ama tabii işlerin daha da bir anda kötüleşme riski de her zaman masada duruyor. Şimdi tabii bugün gelen biraz olumlu haber akışıyla beraber risk işte daha arttı. Bunu hemen tabii piyasada görüyoruz. İşte altın ve gümüş fiyatlarında bugün itibariyle biraz yükseliş oldu. İşte dolarda biraz değer kaybı, faizlerde biraz o tepe seviyelerinden geri çekilme görüyoruz. Yani burada zaten hareket çok net piyasada. İşler kötüleştiği noktada bu emtialara satış olarak yansıyor. Dolar bir güvenli liman enstrümanı olarak bu savaşta çok öne çıktığı için doların değerlenmesiyle öne çıkıyor. Haliyle petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonla ilgili kaygılardan sebeple faizlerde yükselişte görülüyor. Yani işler kötüleştiği zaman biz bu hareketi görüyoruz. Tabii olumlu bir haber geldiği zaman da bu konuştuklarımızın tam tersini görüyoruz ki dediğim gibi bugün biraz olumlu haber akışıyla beraber emtialarda yükseliş, dolarda değer kaybı, faizlerde de geri çekilmeyi bugün özelinde gördük. Şimdi eğer burada tabii olası bir temelli bir barış anlaşmasıyla beraber risk iştahın hızlı bir artışıyla piyasa bir mini ralliye girmesi bekleniyor. Eğer bu anlaşma sağlam bir temellere oturursa o zaman tabii emtialarda daha da yükseliş görme ihtimalimiz bulunuyor. Dolarda bu güvenli liman, ekstra güvenli liman hareketiyle beraber, talebiyle beraber ekstra bir değerlenmesinde biraz geri vermesi, biraz değer kaybı görmesi bekleniyor. Tabii işte Amerikan tahvil faizlerine bakıyoruz. 2 yıllıklarda, 10 yıllıklarda ciddi yükseliş oldu. Tüm aslında piyasalardaki faizlere baktığımızda, yani bu İngiltere'de de bunu görüyoruz. Yurt içinde Türkiye'de de görüyoruz. Faizler yukarı gelmişti. Olası bir barış anlaşmasında da yeniden bu faizlerde düşüş görülmesi bekleniyor. Ama tabii süreci hep beraber takip ediyoruz. Tabii bunu önümüzdeki süreçte izleyerek göreceğiz ama dediğim gibi esas temel amaç burada bir barışa doğru sürecin gitmesi. Şimdi tabii jeopolitik risklere tabii odaklanmışken makroekonomik konular, datalar derken hani biraz işin temeli biraz da geri planda kaldı. Bu jeopolitik risklerin savaşın gölgesinde kaldı. Ama bir yandan da tabii o tarafı da göz ardı etmemek gerekiyor. Burada en önemlisi tabii enflasyon, Amerika'daki enflasyon dataları. Ne kadar hani bu süreçten olumsuz etkilenecek ki zaten bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Öte yandan işte ekonominin sağlığı açısından bakıldığında işte istihdam ne durumda, burada ne kadar bir ekonomide yavaşlama olacak, bunları tabii takip etmek gerekiyor. En son Fed toplantısı ki Başkan Powell'ın son toplantısıydı. Orada faizler sabit bırakıldı ama ileriye yönelik riskler de ortaya kondu. Özellikle işte 3 tane üye karar metnine itirazda bulundu. Karar metninde çünkü önümüzdeki süreçte hala bir faiz indirimleri olabilir niteliğinde açıklamalar vardı. O tarafta biraz daha sıkılaştırıcı yönde açıklama olması gerektiğini düşündükleri için 3 tane üye buna karşı çıktı. Şimdi yeni başkan, Fed Başkanı Kevin Warsh göreve başlayacak. Tabii onunla beraber Trump'ın atadığı bir aday faiz indirimleri olacak mı konuşuluyordu. Ki bu savaş öncesinde bir indirim hatta belki 2 indirim bile olabilir mi noktasındaydı ama mevcut şartlarda eğer bu savaş devam ettiği noktada bu enerji fiyatları yüksek seviyeni koruduğu noktada tabii Fed'in de faiz indirimi için eli çok zor gözüküyor. Şu anda beklenti hiçbir indirim olmaması yönünde. Öte yandan mesela Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda ise onlar indirimi geçtik. Bir faiz arttırımı beklentisi ciddi anlamda fiyatlanıyor. Hatta işte bu önümüzdeki Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası ECB bir faiz arttırımına gider mi beklentisi de iyice yükselmiş durumda. Şimdi o yüzden aslında evet makroekonomik konu önemli ama dediğimiz gibi biraz da bu yine tabii savaşın gidişatına bağlı ki ona göre de merkez bankaları önümüzdeki süreçteki faiz politikalarına ve politika kararlarına imza atacaklar bu gelişmelere göre. Şimdi tabii bir yandan dünya için olumsuz dediğimiz konu tabii şimdi enerji fiyatları buralara geldi ama tabii her olumsuzluğun verdiği bir tahribat var. Yani burada tabii barış anlaşmasının bir barış ilan edildi. Bu savaş ortamı tamamen sonlandı. Evet piyasada bunun etkisini hızlı bir şekilde biraz önce bahsettiğim gibi işte piyasada bir ralliyle risk iştahını artmasıyla beraber bir ralliyle görebiliriz ama öte yandan da bu savaş ortamının verdiği tahribat böyle bir anda bir iki günde ortadan kalkacak bir durum değil. Tabii petrol fiyatlarında bir barış anlaşmasıyla beraber düşüşler görülebilir ama savaş öncesi seviyelere gelmesi beklenmiyor. İşte Brent petrol 120 dolarlara kadar, 120 doların üzerine kadar çıktığını gördük. Bugün itibariyle biraz işte olumlu haber akışıyla yine işte 106-107 dolarlara kadar geri geldi ama burada bir barış ilan edilmesiyle beraber petrol fiyatları belki 100 doların altına gelecektir. Ama burada savaş öncesi seviyeler olan işte 60'lı 70'li seviyelere inmesi biraz zaman alması bekleniyor ve bu savaşın verdiği ekonomilere tahribatın en azından düzelmesinin belli bir zaman alması bekleniyor. Bunu tabii tam zaman telaffuz etmek çok kolay değil ama işte IMF'den de belli kurumlardan da belli projeksiyonlar geliyor ama en azından bu işin normalize olması belirli bir süre, aylar ya da belli bir yıl alabilir deniyor. Bunu tabii savaş ortamı bu belirsizlik uzadıkça tahribatında boyutu büyüyor. O yüzden burada ne kadar hızlı bir şekilde bu belirsizlik ortamı, bu olumsuz ortam ortadan kalkarsa o kadar hızlı bir şekilde piyasalarda toparlanmaya başlayacaktır. Şimdi tabii bu jeopolitik riskler ve bu konu ortadan kalkarsa biraz daha tabii işin dinamiğine, makroekonomik görünüme odaklanmış olacağız. O zaman belki önümüzdeki süreçte daha fazla Fed'i ve Merkez Bankalarının faiz kararlarının patikasını konuşuyor olacağız. Şimdi tabii burada biraz piyasa beklentiler olarak baktığımızda tabii şimdi emtia tarafında evet bu savaşla beraber ki altın geldi güven liman talebi olduğundan dolayı savaş ortamında hep artar demiştik ama bu savaş özelinde satış geldiğini gördük. Onun nedenlerini zaten daha önceki programlarda konuşmuştuk. Şimdi burada tabii altının dinamikleri tabii güçlü. Yani bu tabii bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın ama hani genel olarak hep her programda da konuştuğumuzda tabii dünyada altın talebi altını yükselten dinamikler hala sağlam bir şekilde duruyor. Bunları işte neden bahsetmiştik bunlardan? İşte merkez bankalarının altın alımları olsun. İşte burada tabii savaş öncesi faiz indirimleri beklentileri, doların değer kaybetmesi beklentileriyle beraber altının güçlenecek olması beklentisi. Ki savaş ortamında da altına en büyük satış getiren sebeplerin başlarında bu iki sebep geliyor. Yani merkez bankalarının alımları dedik ama savaş ortamında da merkez bankalarının ciddi anlamda altın rezervlerini bozduğunu gördük. Ki bunun en başlarında bizim merkez bankamızda geliyor. Bir yandan tabii faiz indirimleri, doların değer kaybetmesi beklentisi dedik. Bu ortamla beraber tabii doların değerlendiğini gördük. Faizlerin arttığını gördük. Bu da tabii altın olumsuz yansıdı. Şimdi bunların tabii normalize olmasıyla beraber bu bahsettiğimiz dinamikler yeniden altını güçlendirmesi bekleniyor. İşte merkez bankaları belki bu bozdukları altınları yerine geri koyacaklar. Burada bir fiziki altın talebi olacak merkez bankalarından. İşte doların değer kaybetmesi, faizlerin düşmesi, yeniden belki Fed'den bir faiz indirim olur mu olmaz mı tartışmalarının başlaması altını yeniden destekleyecek yukarı yönlü. Bir yandan tabii bu tarafta belli oranda hala bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. O yüzden hani jeopolitik risklerin hala yani bu savaş bitse bile jeopolitik ve politik risklerin devam edeceğinden dolayı belli oranda güvenli liman talebi de almaya devam edecek. Bunlardan dolayı beklentiler aslında yüksek. O yüzden savaşla beraber değer kaybeden altın ki hatırlarsanız savaştan önce çok 5000 doların üzerinde çok daha yüksek seviyeleri gördü altın. Bu savaşın ortadan kalkmasıyla beraber yeniden bu savaş öncesi gördüğü seviyelere doğru bir hareket yapma ihtimali yüksek duruyor. Sonrasında tabii beklentiler daha yüksek. Aynı şekilde tabii gümüş de altın düşmesiyle beraber özellikle bir de tabii endüstriyel bir emtia özelliği taşıdığı için global büyümenin de bu savaştan olumsuz etkileneceği görüşüyle beraber gümüşte de ciddi satış gördük savaşla beraber. Hem altın düşmesi de gümüş aşağı çekti. Bir yandan da dediğimiz gibi ortam, büyüme ortamının olumsuz olması. Tabii yeniden bu savaş süreci biterse yeniden altının yükselmesi de gümüş yukarı çekecektir. Bir yandan da yeniden işte bir faiz indirimine, global büyüme, biraz toparlanma konuşulduğu noktada, üretimin arttığı noktada gümüşte yeniden talep görecektir. O yüzden hani burada beklenti biraz daha hani bu işler normalize olursa emtialarda savaştan önce gördüğü seviyelere doğru bir hareket yapar mı yapmaz mı, bunları tabii takip edeceğiz. Burada dediğimiz gibi bir yukarı yönlü beklenti, genel piyasada işlerin normalize olmasında bir beklenti var. Tabii dediğim gibi bu bir tavsiye olarak algılanmasın ama bu tarafta bir hareketi için bir potansiyel oluştuğu görüşü genel olarak mevcut. Şimdi bir yandan tabii altın, gümüş hep konuşuyoruz hani burada potansiyel yatırım enstrümanlarıdır diye, ama biraz işin yatırım tarafına, daha yatırım odağında hani şirketler bazında, sektör bazında baktığımızda daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi yapay zeka, teknoloji, yarı iletkenler, çip sektörü, bu konuyu da tabii değinmek gerekiyor. Burada da şimdi Amerika tarafında bakıldığında, ki hani daha önceki hafta programlarda bunları konuşmuştuk. Savaş ortamına rağmen Amerikan borsaları, özellikle teknoloji endeksleri, Nasdaq başta olmak üzere ciddi bir rally yaşadığını görüyoruz. Her ne kadar piyasa bu savaş ortamında olumsuz etkilense de, ekonomik olarak bir büyüme tedirginliği olduğu yerde bile, ekonomilerle ilgili sıkıntı olabileceği, enerji fiyatlarının yüksek olduğuyla görüşüne rağmen burada teknoloji teması sağlam duruşunu sergiliyor ve Amerikan borsalarında işte S&P 500 endeksi dün rekor yüksek seviyede kapandı. Nasdaq teknoloji tarafına baktığımızda ciddi anlamda yükseliş var, ki S&P de zaten bu teknoloji şirketleri götürüyor. Çünkü burada yapay zeka teması güçlü seyrediyor. Özellikle yapay zeka temasıyla beraber tabii yapay zekayı destekleyen konu çipler. İşte baktığımızda Intel'e bakıyoruz. Intel son bir ayda %90 değerlendi. Çok ciddi bir değerlenmekten bahsediyoruz. Bu dolar bazında bir değerlenme. Intel %90 değerlendiğini görüyoruz. Nvidia aynı şekilde ciddi bir değerlenme sergiliyor. Ve yani bu yapay zeka temayla ilişkili teknoloji firmaları ve bu çip sektöründe ciddi anlamda değerlenme olduğunu görüyoruz. Yani bu savaş ortamında bile bu rally'yi yapıyorlar. Bu da aslında tam da hani hep programlarda konuştuğumuz beklentiyle paralel bir hareket oldu. Tabii burada yapay zekanın öncülüğünde dediğimiz noktada Amerika'da açıklanan bilançolar da çok iyi geldi. Yani bu işte Amazon'undan işte Apple'ına, işte Intel'ine, Meta'sına gibi, yani burada Google, Alphabet, bu şirketlerin hepsi yapay zeka ile ilişkili ve çip sektörü ile ilişkili şirketlerinde açıklanan bilançoları beklentilerin çok üzerinde, çok güçlü geldi. Yani burada da gerçekten bir karlılık olduğu ve bu sektörün hala çok dinamik bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Şimdi bir yandan tabii bu savaş ortamı bittiğinde risk iştahının artması ile beraber işte yeniden yatırım ortamının biraz daha iyileşiyor olması da bir tur daha bu şu anda riskli olarak, yani hisseye girmek istemeyen yatırımcıları da içeri çekme potansiyeli var. O yüzden hani bu beklentiyle beraber teknoloji firmaları ve çip sektöründe yapay zeka teması, genel olarak bu teknoloji temasındaki güçlü duruşunda devam etmesini ben bekliyorum. Bununla beraber dediğim gibi savaş ortamında bile bu hareketi gördük. Tabii şimdi bu daha önceki bir programda, tabii bu yatırım fonlarını konuştuğumuz programda biraz daha detaylandırmış. Tabii hani şu anda dinleyiciler peki yani bununla nasıl yatırım yapabiliriz bu sektörlere? Bunu Amerika'da çoğunluğu, aslında hani Asya'da da tabii görüyoruz. Samsung da bugün 1 trilyon dolar piyasa değerini geçerek Asya'daki bu 1 trilyon doları geçen ikinci şirket oldu. Asya tarafında da bu, çünkü işte Asya tarafında da bu çip sektörüyle ilgili çok önemli şirketler var. O tarafta da arttığını görüyoruz. Şimdi bunlara tabii nereden yatırım yapabiliriz diye bir soru olursa, o programda konuştuğumuz gibi fonlar var. Fonlar üzerinden bu yatırımı yapmak en kolay. Çünkü hem bu fonlar TL üzerinden, TL ile yatırım yapıldığını biliniyor. Ki bu bahsettiğimiz şirketler TL dışında işlem gören şirketler. O yüzden bunlara hem TL yatırım, yani TL ile yatırım yaparak bu şirketlere yatırım yapmış olabiliyoruz. Hem de bu fonlar işte bu bahsettiğimiz bu potansiyel şirketleri fonların içine alıyorlar. Böylece bir fon yatırımıyla bu potansiyel olan birden fazla şirkete yatırım yapmış oluyoruz. Aynı zamanda işte aktif olarak fon yöneticileri bu fonları yönetiyor. Biz takip etmemiz gerekmiyor. Fon yöneticileri bunları takip ediyor bizim için. Ve bu değerlenme olduğu sürece de bu fonlar tabii çok ciddi yüksek getiriler sunuyor. Hem zaten bu temanın hızlı yükselmesiyle beraber bu şirketlerin hisse değerleri arttıkça tabii bu getiri yükseliyor. Hem de bir yandan da tabii dolar bazında diyelim. Çoğu şirket dolar üzerinden bu yatırımı yaptığını düşündüğümüzde bu artışlar yabancı para cinsinden de olduğu için o da o artışta tabii TL getiri olarak sunduğu için oradaki bir döviz getiriyi de TL karşılığıyla almış oluyoruz. Kurda da kademeli kademeli artış olduğunu varsayarsak zaten kurda kademeli artış da bu TL getirisine destek sağlamış oluyor. Böylece ciddi anlamda bu getiriyi sunmuş oluyorlar. Tabii ki de bu fonlar riskli fonlar. Bunları hep konuşuyoruz. Sonuçta bunlar yurt dışı borsaların yani borsada hisse olarak çoğunluğu işlem görüyor. Jeopolitik risklerden, haber akışından, işte makroekonomik datalardan çok sert etkilenebiliyorlar. Belli günlerde, belli bir süre boyunca ciddi zararlar da yazabiliyorlar ama hep konuştuğumuz gibi yani işin özünde yatırımı konuşuyorsak ve bir temaya yatırım yapıyorsak zaten bu böyle 1-2 günlük 1-2 aylık yatırım olmuyor. Biraz daha orta vadeli, orta uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüldüğü zaman bu getiriyi bu vadeye yayıldığı zaman kısa vadeli fiyat olumsuzluklarından ya da haber akışından arındırılmış olarak temanın kendi özünde potansiyeli varsa orta vadede bu potansiyeli zaten yansıtarak ciddi anlamda bir mevduat üzeri getiri sunmuş oluyor. Ama tabii bunların risk seviyenin yüksek fonlar olduğunu ve fiyat oynaklığının yüksek olduğunu da burada bir defa daha belirtmek isterim. Şimdi tabii burada genel olarak öne çıkan piyasalar tabii takip ettiğimiz burada konuştuğumuz gibi emtialar işte altın gümüş başta olmak üzere ve bir yandan da dediğimiz gibi teknoloji teması ön plana çıkıyor. Dinamikleri güçlü tabii ama program başında bahsettiğim gibi yine konu biraz da savaşın gidişatına odaklanıyor. O yüzden bu süreç nereye evrilecek bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi bu müzakereler yeniden gidiyor geliyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Önümüzdeki günlerde biraz daha tabii netleşecektir. Olumluya doğru mu evrilecek ya da olumsuza doğru mu evrilecek? Buna göre de tabii piyasalar kısa vadeli olarak konuştuğumuzda kısa vadeli süreçte bu fiyat oynaklığında sürdürecektir. Son dediğim gibi birkaç haftada işlerin biraz daha normalize olmasıyla fiyat oynaklığı biraz daha azaldı. Biraz daha stabilize olmuş durumda piyasalar ama her an gelecek bir haber akışına göre olumlu ya da olumsuz aşağı yukarı yönlü sert hareketler görme ihtimali de piyasaların duruyor. Şimdi global görünüm tabii bu şekilde. Yani yurt içi tarafı tabii ne durumdayız diye merak eden dinleyici için de yurt içi tarafta yani Türkiye'de Türk piyasaları da tabii haliyle tüm global piyasalarda olduğu gibi bu savaş sürecinden olumsuz etkileniyor. Zaten biz enerjiye çok bağımlı bir ülkeyiz. Net enerji ithalatçısıyız. Burada petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ciddi anlamda tabii bizi olumsuz etkiliyor. Özellikle yani enflasyon olarak bu süreçte etki yapıyor. Ki tabii ciddi bir petrol fiyatlarının ciddi yükselmesi de bu savaş sürecinde yurt içi tarafta fiyat seviyelerine olumsuz yansıyor. İşte enflasyon dataları geldi. Son datalara tabii baktığımızda beklentinin üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Ve tabii öngörüldüğü gibi savaş öncesi öngörüldüğü gibi dezenflasyon tarafındaki süreç tabii yavaşlıyor haliyle enerji fiyatları kaynaklı. O yüzden de Merkez Bankası sıkı para politikasına devam ediyor. İşte en son toplantısında bir faiz değişikliği yapmadı. Ama tabii piyasada konuşulan konu hani bu savaş eğer daha uzun sürerse ve bu enerji fiyatları, petrol fiyatları bu yüksek seviyelerde devam ederse haliyle tabii enflasyon tarafında yukarı yönlü riskler artmaya devam edecek. O zaman Merkez Bankası'ndan belki bir faiz arttırımı da gelir mi diye tabii konuşuluyor. Şu anda hani ilk bas senaryo tabii bu şu anda yok ama tabii bu yine tabii savaşın seyriyle alakalı. Ne kadar uzun sürecek, ne kadar bu petrol fiyatları yüksek seyredecek ve bu ne kadar yurt içi fiyat seviyelerine geçişkenlik yapacak. Bu önemli ama şu anda zaten Merkez Bankası savaş çıktığına itibaren önlemlerini almış durumda. Kurda zaten çok büyük bir artış görmedik. Burada güçlü rezervler vardı. Bunlar kullanıldı. Savaş ortamı biter, barış ilan edildiği noktada bu rezervler yerine konacaktır parça parça. Ama hani şu anda sıkı para politikası da devam ediyor Merkez Bankası haliyle. Burada tabii tüm dünyada faizlerin artmasıyla beraber yurt içi tarafta da faiz tarafında tahvil faizlerinde olsun, mevduat faizlerinde olsun tabii yükselişler görüldü. Şu anda tabii yatırım olarak biraz daha bu likit muadili enstrümanlar mevduat haliyle tabii ön plana çıktı faizlerin artmasıyla beraber. Tüm dünyada olduğu gibi riskli varlıklar tarafında tahviller, borsalar baskı altında kaldı ama nasıl Amerika tarafında bu borsalarda bir rally olduğunu görüyoruz desek de yurt içinde de aslında bunu görüyoruz. Hani borsa için bu tabii sıkı para politikası faizlerin yüksek olması olumsuz diyoruz ama bir yandan da son ay özelinde baktığımızda son bir ayda da borsada da bir toparlanma var. BIST 100 endeksi 14.000 puanı geçerek yükselişine devam etti. Ama tabii haber akışını takip ediyoruz. Sıkı para politikasının devam ettiği noktada tabii biraz alternatif yatırım maliyetlerinin yüksek olması daha da iyi bir borsa performansı görmeyi engelliyor. Ama tabii burada bir dediğim gibi bu jeopolitik risklerin ortadan kalktığı bir ortamda işlerin daha olumluya döndüğü noktada bizim borsamıza da daha yükseliş potansiyeli artacaktır tabii. Ama şu anda yurt dışı piyasalarda biraz bu savaş konusunda odaklanmış durumda. Burada en önemli konu tabii enflasyon, dezenflasyon süreci ne kadar yavaşlayacak, fiyat seviyeleri ne kadar geçişkenlik olacak bunları da yakından takip ediliyor. Bununla ilgili zaten Merkez Bankası gerekli aksiyonlarını ve bildirimlerini yapıyor. Bununla beraber yurt dışı piyasada genel olarak aslında görünüm bu şekilde seyrediyor. Tüm dünyada olduğu gibi, tüm global piyasalarda olduğu gibi yurt içi piyasalarında gözü Orta Doğu'daki bu savaşın gidişatına odaklanmış durumda. Genel olarak özetlersek bugün gündemi konuştuk. Tabii belirsizler çok mevcut. Şimdi bugün tabii piyasa çok dinamik bir şekilde seyrediyor. Dediğim gibi programı çekmemizle yayınlanması arasında birkaç gün fark ediyor. Belki hani şu anda yayınlandığı günde bile biraz daha farklı bir piyasa hareketi, bir piyasa ortamı görme ihtimalimiz var. Ama genel olarak da biz burada biraz, ben burada biraz daha genel özet ve beklenti gidişatı genel olarak da biraz anlatmak istedim. Çünkü günün sonunda senaryolar 3 aşağı 5 yukarı zaten birbirine yakın ve bununla beraber gideceğimiz genel ekonomi görümü, genel piyasa görümü de bu şekilde şekilleniyor. Önümüzdeki programlarda zaten yeniden biraz daha netlik kazandığında daha detaylı olarak da önümüzdeki süreçteki beklentiler, piyasa gelişmelerini konuşuyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun. ODR Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırıma yeni başlayanlar için bilgi, kazancın ilk adımıdır. Bu doğrultuda Odeya olarak yatırım yolculuğunda seni güvenilir bilgilerle desteklemek için hazırladığımız içeriklerimizden birisi var sırada. Şimdi sözü Özyiğin Üniversitesi öğretim görevlisi Emrah Ahi'ye bırakıyoruz.
2: Merhabalar, ben Emrah Ahi. Bugün size büyük yatırımcıların küçük sırlarından bahsedeceğim. Büyük yatırımcılar başarılarını büyük sermayelere değil, stratejik düşünme ve etkili yatırım sırlarına borçludur. Örneğin, meşhur yatırımcı Warren Buffett, finansal raporları çok iyi inceleyerek Coca-Cola gibi şirketlere uzun vadeli yatırımlar yapmış ve 1987 yılındaki büyük borsa çöküşünde bile yatırımlarını satmak yerine alım fırsatı olarak görmüştür. Portföy çeşitlendirmesi de yine en önemli stratejilerden biridir. Modern portföy teorisinin öncüsü, hatta babası olarak adlandırılan Harry Markowitz, risk ve getirinin optimal kombinasyonunu gösteren teorisiyle Nobel ödülü kazanmıştır. Portföy çeşitlendirmesi finanstaki tek bedava kazanma yöntemidir derken, hatta bunun İngilizcesi there is only one free lunch. Uzun vadeli düşünmek de kritik sırlardan bir diğeridir. Bir diğer meşhur yatırımcı Benjamin Graham, The Intelligent Investor, Akıllı Yatırımcı kitabında kısa vadeye odaklanmak yerine yine uzun vadede şirketlerin temel değerlerini analiz etmenin önemini vurgulamıştır. Karlılık, borç düzeyi ve sektördeki konum gibi faktörler dikkate alınmalıdır Benjamin Graham'e göre. Peter Lynch de başka önemli meşhur yatırımcılardan birisi. Kendisi sahip olduğu şirketlerin hikayesi değişmediği sürece satmamayı tercih eder. Mesela önemli sırlarından biri de bu. 13 yıl boyunca yönettiği Magellan isimli fonunda yıllık bazda %29.2 getiri elde etmiştir. Gerçekten inanılmayacak bir rakam. Peter Lynch'in prensiplerinden biri de son derece basit olan bildiğiniz şeyleri alın üzerine kuruludur. Örneğin, tüketici olarak ilginizi çeken bir şey yatırımcı olarak da ilginizi çekmelidir. Ayrıca Peter Lynch her zaman ödevinizi yapın der. Lynch'e göre birinci elden kendi yaptığınız gözlemler harika bir başlangıçtır. Ancak tabii ki bunu araştırmalar, kurallar ve disiplinle desteklemelisiniz. Diğer önemli bir sır da duygusal kontrol. Piyasalar düştüğünde paniklemek yerine fırsatları değerlendirmek gerçekten önemli. 2020'deki pandemiyi hatırlayacaksınız. Pandemide birçok yatırımcı hisselerini satmıştı. Ancak piyasalar toparlanınca fırsatı kaçırdılar.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odaya Radyo yayın akışında seni bekliyor.

heartless. She was heartless in every way. I'm losing my way.

çıkardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

0: Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldin. Çok değerli bir konuğum var. Çok da kendisine sorularım var. Yakalamışken sormak istiyorum bir sürü soru. Konuğum Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Erhan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi hocam tabii enflasyonla yaşamak bizim, daha doğrusu biz biliyoruz yaşamayı. Evet. Çocuklar da biliyor gerçi de evet. Türkiye'de. Evet. Fakat enflasyonla yaşarken de aynı zamanda paranın da değer kaybına karşı bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Tabii kazandığımız paranın diyeyim ben, daha doğru olur. Şimdi bu bölümde de hani günlük hayatta çok değen bir bölüm olacak. Çünkü insanlar dinleyecek bu bölümü. Hı. Çünkü veri değil, rakam değil. Markete bir gidiyorsunuz, ortaya evet. çıkıyor her şey. Şimdi önce parayla başlayacağım ama sonra enflasyonun yaşamanın ne derece zor olduğunu soracağım. Ama önce parayla başlamak istiyorum. Şimdi enflasyon yoğun olan ülkelerde parayı bankada tutmak, para mı kaybetmek? Negatif reel faiz olan ülkelerde hariç tutuyorum. Onun dışında bir güvenli liman var mı? Bizim Hı-hı. enflasyonumuz için konuşuyorum bu arada evet. genel olarak.
1: Evet, teşekkürler. Evet, yani bu konunun tartışılacağı çok az sayıda ülke var. Onlardan bir tanesi de biziz. Zor ve gelir dağılımını falan da çok ciddi bozan bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Bir Japonya'da, bir Almanya'da bu konuyu açtığınız zaman, bu kavramları konuştuğunuz zaman anlaması zor. Biz de deflasyonu anlamıyoruz. Yani tam tersi, böyle fiyatlar düşme. Seneye araba fiyatları ucuzlayacak, bilgisayar fiyatı, işte koltuk, masa.
0: Bir defa oldu galiba.
1: Tahayyül edebiliyor muyuz böyle bir şey?
0: Bir defa oldu sanırım değil mi? Kaç sene önce yani, 4'e 5'e düşmüştü enflasyon.
1: Ama o yine enflasyon. Yine o böyle bir Mart tabii, ayında 2011'de tabii. öyle bir şey olmuştu. O yıllık sonra çıktı ama evet. yani bu bahsettiğimiz ucuz. Mesela seneye araba daha ucuz olacak, işte bilgisayar daha ucuz olacak, tahayyül etmek zor. İşte bu o yüzden bizim anlamamız Japonlar falan anlıyor. Bizimki de anladığımız enflasyon. Bayağı uzmanlaştık o konuda ama yine de mükemmel ya da çok iyi olmak bile zor. Bir kere öngörü yapmanın hiç kolay olmadığı bir ortam. Mesela seneye bir yıl sonra Türkiye'de enflasyon ne olacak? Şöyle bir derste, bir sınıfta sorsak, bir konuşma yaptığınız yerde sorsanız çok muhtemelen 30-40'tan 80-100'e kadar rakamlar gider. Çıkacak.
0: Tek bir rakam evet. çıkmaz.
1: Ya da bunu işte TÜİK soruyor, vatandaşa soruyor kaç olacak? %50 hı hı. diyor 12 ay sonra. Son rakam. Reel sektöre soruyor. Gebze, İkitelli, Kocaeli, Bursa %35 diyor.
0: İki farklı beklenti.
1: Evet. Finans sektörüne soruyor. İşte 25-27 diyor. Merkez Bankası şu anda bu yıl sonu için 16 diyor ki bakın bu yıl sonu. Demek ki seneye bu zamanlar 13 falan olmadı. Şimdi revize edecek onu gerçi ama yani hadi diyelim 13 değil 20 diyecek. Hı hı. Vatandaşın 50 dediğine Merkez Bankası en iyi ihtimalle yani 20 diyecek. Dolayısıyla bir kere zor. 30 mu olacak, 40 mı, 50 mi? Yani biz bir tüketici olarak tasarrufumuz varsa bunu değerlendirmesi gereken biri olarak bu sorunun yanıtı vermekte zorlanıyoruz. Ama genel olarak enflasyonun yüksekçe olacağı ve burada hani nasıl korunuruz sorusu hı. genetik olarak bizim aslında Türk toplumu olarak, Türk vatandaşları olarak kafamızda olan bir soru. Buna cevap arıyoruz. Şimdi mesela sorunuzda mevduatta kalmak.
0: Evet, yani negatif.
1: Şimdi neye
0: yani,
1: bağlı mesela?
0: Kayıp mı yani?
1: Evet, bunun tek bir cevabı yok. Ben eğer bugün Türkiye'de bir yıl sonra enflasyonun 20 olacağını düşünsem ortalamada Türk vatandaşları olarak ve ben 30 civarı bir faiz elde etsem mesela şu anda stopaj dediğimiz vergileri falan indirince 35 civarı evet. bir getiri sağlıyoruz diye onu örnek alalım. 35 kazanırken 20-25 bir enflasyon olacağına inansam ortalamada Türk halkı olarak o zaman TL'de kalmak mantıklı. İyi diyeceğim. Çünkü ben bu ne demek şu bardağı bugün 100 liraya alıyorsam seneye ortalama 125 lira olacak. Benim 135 liram olacak parayı bankaya yatırırsam çok basit
0: param
1: bir hesap.
0: Param erimeyecek, korumuş olacağım.
1: Evet, yani bu
0: olacağım.
1: Bardağı alacağım üzerine belki yanına bir de kaşık alacağım, çatal alacağım falan. Yani dolayısıyla kazanacağım ama enflasyon indiğine inanmam gerekiyor. İnanmıyorsam ya da tereddüdüm varsa 20-25 diyorlar ama olmayabilir.
0: Diyelim 30-40, 50 bekliyorum şimdi ben mesela, hani son açıklananlar evet, hani evet, halkı beklentisi şimdi, o.
1: Orada işte mesela o noktada aslında ben bu bardağın fiyatı 150 liraya çıkacak. Bugün 100 lira, bugün alabilirim bu bardağı ama seneye benim 135 liram olacak bu bardağı alamam. O zaman bir, bu bardağı hemen almalıyım eğer istiyorsam.
0: Bu da tetiklemiyor mu?
1: Bu bir, bu tetikliyor. Ben markete gidip bu bardağı alınca markette ya ne güzel bardak satışları iyi gidiyor diye zam yapıyor. Bu birincisi bu. Dolayısıyla faizin ne olduğu, reel faizin yani enflasyona göre bir yıl sonra beklenen bizim ne kazandığımız önemli. İkincisi ne yapabilirim? Ya bu bardağı, şu ekmeği, suyu almayayım. İşte çoluğum çocuğum var. Seneye bugün tüketeceğim ama seneye ne yapacağım? 3 kuruş birikmiş param var. Bunu değerlendireyim diyen birisi. O zaman risk alabilir. Yani
0: riskli bir yatırım.
1: Bir riskli bir yatırım. Yani mesela,
0: peki güvenli liman gibi bir şey?
1: Var tabii, onlar için de en güvenlisini. Ama şimdi en güvenli limanı paranızı bankada tutmaktır. Belli sabit bir getiri var. Altın güvenli liman deriz ama işte altın mesela 3 ay önce 5500 dolara onsa alan birisi bugün 4700-4800. Yani bu arada paraya ihtiyacınız varsa güvenli liman mı? Aksine çok tehlikeli olmuş olur. Evet. Ama hani 2 yıldır tutan için çok değerli. O yüzden hani güvenli limanlar var ama o limanlara da fırtına vurmuyor. O limanlar alt üst olmuyor anlamına gelmiyor. Benim söylemek istediğim, bunu almaktan vazgeçtiğimde yani güvenli liman arayacağım ama bir risk de alacağım. İşte tahvil de alsam, altın da alsam, borsaya gireyim diyeceğim. Bir güzel bir hisse, bir tavsiyesi alayım, ona gireyim desem. Ha, kazanabilirim, çok ciddi kaybedebilirim de. Ya da işte kripto varlık mı alayım falan diyebilirim. Hepsi risk. Çok kazanabilirim, çok kaybedebilirim. Ha mesela Türk halkı son 2 yılda ağırlıklı altın aldı ve kazandı.
0: Mevduatta da çok var. Mevduat artmış da en son.
1: Evet,
0: TL
1: şimdi mevduatı. Ona da gelelim. Şimdi ikincisi bunu yaptı. Genelde altını tercih etti, gümüşü ve kazandı. Ortalamayı söylüyorum. Yine gitti, bu bardağı aldı, çikolata aldı, işte ekmek aldı. Markette görünce satışları yine fiyatı arttırdı. Yani buna servet etkisi diyoruz. Doğru bir karar verdi Türk halkı ortalamada. Yani risk aldı. Daha çok şey almayı başardı. Üçüncüsü, bayağı bir vatandaş da TL'de kalıyor. Değil mi? Yani
0: evet,
1: bakın
0: kalıyor.
1: Bankalara bugün ağırlıklı Türk lirası. İşte acaba irasyonel mi davranıyor? Yani ben bu bardağın fiyatının artacağını bile bile benim tasarrufumdan ben TL'de kalıyorum. Bankada paramı tutuyorum. Aslında yani bunu ben bugün tüketmeyeyim, çoluğum çocuğum tüketsin, seneye işimi kaybederim diyerek az bile olsa bardağın yarısını alayım, plastik bardak alayım ama param dursun diyen var. Tabii bu doğal, çok normal bir reaksiyon.
0: Harcamayı kesenlerden bahsediyoruz.
1: Yani ne yapayım, hani çaresizim ama şu anda tüketmek yerine seneye de idare edeyim.
0: Gibi.
1: Ama Türk halkının finansal okuryazarlığı fena değildir. Eminim bizi şu anda dinleyenler de öyle. Burada aslında bilinçli ya da bilinçsiz bir şey yapıyor. O da şu. Diyor ki tamam, ben %35 bir getiri elde ederim. Tamam. Enflasyonda 50 bekliyorum. Bu da hiç makul değil aslında ama Türkiye'de şu anda kur politikası enflasyon ve faize göre daha yönetilen, daha az artmak üzere devam eden bir
0: kurgulama yani, var.
1: Merkez Bankası'nın ifadesiyle söylüyorum. Reel olarak değerlenen bir Türk lirası hikayesine dayanıyor. Vatandaş bunu okuyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Hani benim bugün 4,5 milyon liram olsa mesela 100 bin dolar yaklaşık. Bugün %35 net getiriyle bankaya yatırsam seneye 6 milyon ya da 6 milyon 100 bin liram olacak. Bunu
0: tekrar
1: seneye,
0: dolara böldüğümde.
1: Seneye 55 lira olsa mesela dolar kuru, 56 lira olsa benim 6 milyon 100 bin liram kaç dolar edecek?
0: 110 bine falan 110 gelir yaklaşık.
1: Bugün 100 bin dolarım vardı, seneye 110 bin dolarım
0: %10
1: olacak.
0: Dolar
1: Amerika'da
0: bazında.
1: Kaç kazanırsınız?
0: %2 en 2-3. Fazladır.
1: Ama son 2 yılda mesela Türk halkı %20-25 kazandı dolar bazında, euro bazında. Çok büyük bir getiri. Bunu kazanınca diyor ki ben dolar zengini oldum. Gideyim yine alayım bardağı, işte çikolatayı, şunu. Yine markete gidiyor. Market yine zam yapmaya devam.
0: Bu bir kısır döngü değil mi?
1: Kısır döngü. İşte
0: ve bundan çıkmak da kolay değil herhalde. Çünkü enflasyonla yaşamaya alıştığımız için soruyorum ben bunu.
1: Doğru. Burada ama kritik nokta işte faiz ne olacak? Politikalar çok önemli. Reel faiz pozitif mi, negatif mi? Çünkü negatif algılıyorsam benim davranışlarım böyle şekilleniyor.
0: Onu biraz açalım, negatif reel faizi. Yani 51 enflasyonda 35 alıyorsan sen negatif reel faiz almış faiz. Oluyorsun.
1: Ben
0: yani enflasyondan 15. düşük faize yatırmış oluyorsun. Bu negatif reel faiz
1: yani
0: olmuş.
1: Yani ben
0: oluyor.
1: %35 nominal yani gibi şey 100 lira mı 130-135 lira yaptım ama alacağım ürünlerin fiyatı 150 liraya çıktı.
0: Evet, aynen.
1: 150-135-15. %15 yani kabaca 35 getiri, 50
0: götürü.
1: Enflasyon evet, götürü. Dolayısıyla -15 reel faiz. Yani ben burada aslında reel faiz ürün bazında düşünülmesi gereken bir şey.
0: Nasıl
1: biz
0: yani?
1: %15 kaybettik. Bu
0: evet.
1: Bardağın %15'i gitti. Çikolatanın, işte masanın, sandalyenin %15'i gitti. Reel faiz ürün bazında düşünülmeli. Vatandaş, yani bizim hepimiz yani ekonomide bir varsayım yaparız. Bizim isteklerimiz sınırsız.
0: Ama,
1: kaynaklarımız kıt. Yani biz her şeyden daha çok sahip olmak istiyoruz. Burada ise tam tersi. Kaybetme riskimiz var. Buna karşı bir aksiyon geliştiriyoruz. İşte risk alıyoruz ya da bir başka bir hesap yapıp döviz bazında kazanarak TL'de kalıyoruz.
0: Kendimizi kollamaya çalışıyoruz enflasyonda.
1: Ya da alıyoruz. Yani dolayısıyla ekonomi politikalarının nasıl şekillendiği, para politikasının uyguladığı faiz oranı başta olmak üzere bizim nasıl davrandığımız konusunda çok etkili. Enflasyonun düşüp düşmeyeceği, talebin kesilip kesilmeyeceği. Beni kesse markete gitmekten politikalar,
0: fiyatlar
1: o market görmeyince müşteriyi ya satamıyorum deyip indirecek.
0: İndirim yapacak.
1: Ama beni gördükçe indirmeyecek.
0: Şimdi mesela biz enflasyon dönemlerinde soranlara da söylüyorduk mesela. Enflasyonda hani mallanacaksın derler ya, mal almak. Hı. Bu hisse olur, ne bileyim buzdolabı olur.
1: Doğru.
0: Örnek tabii. veriyorum. Araba olur, arsa olur. Yani herhangi Doğru. bir mal. Peki o zaman şunu soruyorum. Bundan şunu soracağım. Şimdi enflasyon döneminde borçlu TL diyorum ama. TL borçlu olmak avantaj mı? Nakitte kalmak mı avantaj? Veya enflasyon yüksek olduğu zamanlarda eğer benim bir ihtiyacım varsa buzdolabı mesela Hı. bu seneden alayım. Çünkü o paranın değeri kaybedeceğim. Aynı parayla ben seneye o buzdolabını alamayacağım.
1: Evet,
0: mantığıyla
1: evet.
0: mal da alabilirsin.
1: Evet.
0: Şimdi peki o zaman burada TL borçlu olmak mı avantajlı oluyor? Ki hep öyle diyoruz ya biz.
1: Hı.
0: Yoksa hiç borçlanmayayım ben kalayım hareket etmeyeyim mi demek evet. lazım. Böyle yüksek enflasyon dönemlerinde.
1: Ya tabii yine tek bir cevabı yok ama
0: yok işte
1: kabaca
0: yani,
1: şöyle evet. söyleyebiliriz. Faizin ne olduğuna bağlı. Yani ben hangi faizle borçlanacağım?
0: Hmm.
1: Şimdi ben eğer 50 enflasyon beklerken 60 ile 70 ile borçlanıyorsam yine bir maliyete giriyorum. Ama 50 enflasyon beklediğim bir yerde 30 ile borçlanıyorsam yine ben hani 30 ile aldım. Gittim bir işte bir şey aldım. Buzdolabı aldım. İşte neyse televizyon aldım. Onun fiyatı daha fazla. Ben 30 ile mal ettim krediyi. Ama seneye o yani fiyatı %50 artmış olacak.
0: Yani yine
1: olacak.
0: Kredi veya mevduat evet. faizine bakarak
1: tabii
0: karar
1: yani
0: vereceğiz.
1: Karar vermemiz gereken ama genelde işte enflasyonist ortamlarda beklentiler yüksek oluyor. Çünkü birbirini besliyor. Enflasyon beklentileri yüksek
0: evet.
1: oluyor. Faizler o denli yüksek genelde olmuyor. Türkiye örneğin çünkü dünyada çok fazla örnek yok. Bizde de faizler negatif tarafta kalma eğilimi oluyor. Sık sık da oluyor tabii pozitif reel faiz ama daha ağırlıklı olan negatif olması. O yüzden de tüketimi tam kesmek çok mümkün olmuyor. O yüzden sorunuzun cevabı şey. Yani ben kredimi kullanayım. Evet, enflasyon beklentime göre daha düşük bir kredi ödeyeceksem.
0: Evet.
1: Evet. Tabii çünkü çok büyük bir belirsizlik demek enflasyon. Başta da konuştuk. Seneye enflasyon kaç olacak? 80 mi? 50 mi? 40 mı? 20 mi? Yani buna göre benim davranışlarım diye bir şeyi seçiyorum. 40 olur. Ona
0: evet.
1: göre daha ama 80 olursa
0: ne yapacağım?
1: Yanlış yaptım. 20 olursa yine yanlış.
0: O zaman
1: bu
0: böyle
1: çok normal yani.
0: Yüksek
1: hepimiz
0: enflasyon dönemlerinde o zaman çok ciddi irdeleyip öğrenip ya da dediğim gibi tahminleri dediğiniz gibi algılayıp yapmak lazım. Ama şu ortamda yani dünyanın
1: evet.
0: genel konjonktürü için söylüyorum. Bugün savaş var, yarın yok. Yarın İran, ABD, Ukrayna, öbür gün Afganistan, Pakistan bilemiyorum. Ama bir gerginlik dünyanın tamamında var. Böyle ortamda yüksek enflasyon yaşadığımız ülkemizde biz ne yapacağız?
1: Yani bir
0: yani çok,
1: yani
0: bugünkü
1: yani
0: oradan
1: bugün
0: bu ama
1: Türkiye'de reel faiz beklenen enflasyona göre maalesef düşük kalıyor.
0: Düşük,
1: dediğimiz
0: düşük.
1: Eksi. O yüzden burada alternatif yatırım araçlarını düşünebiliriz. Fakat uyguladığımız kur politikası da dediğimiz gibi döviz bazında da iyi kazandırdığı için bir kere mevcut durumda Merkez Bankası'nın rezervleri güçlüyse
0: hı hı.
1: ve bize verdiği mesaj ekonomi yönetiminin bu politika devam edecek yönündeyse Türk lirasında kalmak bence rasyonel. Çünkü burada döviz bazında bir kazanç imkanı ve bu bizim alım gücümüzü artıracaktır. İkincisi enflasyon varsa doğru fiyattan evet gerçekten konut, gayrimenkul yatırımları olabilir. Geçmiş fiyatlarına bakarak, muadillerine bakarak düşünebilir. Ama Türkiye'ye dikkat edelim. Yani birçok anlamda dünyanın birçok ülkesine göre konutta, gayrimenkulde çok yüksek döviz bazında fiyatlar da oluşuyor. Oturacağımız evse çok daha rahat karar verilebilir ama yatırım için çok dikkatli olmak lazım. Üçüncüsü yani hisse senedini hiç konuşmadık ve sadece Türkiye'yi düşünmemek lazım. Yani bir yatırımcı global bir dünya varsa global bir yatırım. Türkiye'de çok değerli şirketleri var. Yani ben bu şirketin ortağı olsam bu şirket iyi yönetiliyor. Bu sektör doğru bir sektör. Bu şirket kurumsal bir şirket. Bunları görüyorsam arada iniş çıkışlara da çok takmamamız gerekiyor. Borsaya yatırım yapmak portföyümüzün belli bir oranıyla bence gerçekçidir.
0: Orta uzun dediğimiz için soruyorum. 3 seneden fazla 5 senelik bir petrol üretici firma veya gıda. Şimdi biz önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının artacağını düşünerek onları üreten firmanın hissesine yatırım yaptığımızda riski biraz daha minimize etmiş olur gibi mi oluyoruz? Karışık
1: yani
0: sorum
1: yok,
0: ama.
1: Yok şey var yani gıda sektöründeki firmalar bundan 10 sene, 20, 15 sene sonra daha iyi kazanıyor olma ihtimalleri yüksek. Ama enerji şeye dikkat etmek lazım. Enerji talebi çok yüksek dünyada. Teknoloji çok ciddi bir talep yaratıyor. Her türlü enerjiye büyük talep var. Ama mesela fosil yakıtlar, petrol, doğalgaz, kömür falan. Yani bunlar 5-10 sene sonra bu boyutta talep görüyorsa dünya,
0: onu da dikkat edeceğiz. Dünyada
1: artık var, yani dünyaya elveda demek gerekecek. İklim krizi çok ciddi bir tehlike. Yani biz bu fosil yakıtları bu hızla kullanmaya devam edersek zaten büyük dersler alacağız. Ondan sonra da o derslerden sonra ne kadar idare ederiz dünyada, bunu maalesef acı bir şey ama bunu söylemek gerekiyor.
0: Peki şunu sorayım son. Şimdi yeni başlayan biri, hiç bilmeyen biri karmaşık bir ürüne girmeden kendini nasıl enflasyon ortamında koruyabilir? Çok kısa bir cevabı var mı? Yok biliyorum ama sorayım.
1: Evet, yani hemen çok kısa bir cevabı yok. Ama bir kere çok acele etmeden araştırarak bir karar vermekte fayda var. Tek bir kaynaktan değil, tek bir ekonomist çevremiz değil, çok sayıda bilgiyi toplayıp kafamızda netleştirip kendi portföyümüzü oluşturmakta fayda var. Ama enflasyonist bir ortamda yaşanılıyorsa eğer, burada bir kere tekrar ürün fiyatları artacak ve biz ihtiyacımız olan ürünleri almalıyız. Belli bir tüketim varsa imkanımız korumalıyız. Ama tasarruf etmek enflasyonist ortamda da bizim için çok çok gerekli, gelecek açısından veya hayatın genel akışı açısından. O tasarrufları değerlendirmede de yine klasik olacak ama bütün yumurtaları aynı sepete koymamak, bu bence olağanüstü bir en güzel. Önemli portföy teorisi. Evet. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Burada da tek diyeceğim sabırlı olmak, acele etmemek diye bitireyim.
0: İşte sabır insanların sahip olmadığı bir
1: en
0: şey.
1: En değerli yatırım. Evet. Aynen. Sabırlı olabilme konusunda yapacağımız
0: zaman
1: yatırım.
0: Çünkü
1: evet.
0: Zaman karşılığı olmayan bir şey gerçekten. Evet. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok
0: Profesör Erhan Aslanoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz bizlere. Sorunlarınız, hikayeleriniz, kafanıza takılan bir şey varsa bizim podcastimizin, Yatırım Odaklı Podcast'in diğer bölümlerindeki konuklara bu soruları ileteceğim efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Odea Radyo.
1: Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odea Radyo'da şimdi sözü ekonomist Özden Bayraktar'a bırakıyoruz. Yatırımla ilgili bilgilerini güçlendirmek isteyenler bu bölümü kaçırmasın.
2: Merhabalar, ben Özden Bayraktar Gökşen. Yatırım dünyasına hoş geldin. Altın mı, hisse mi, gayrimenkul mü yoksa kripto mu? Bu daha popüler olan yatırım araçlarından hangisi sana göre? Bugün popüler yatırım araçları nelerdir? Hangisi sana göre sorusunu cevaplayacağım. En popüler yatırım araçlarından birisiyle başlıyorum. 1. Altın, güvenli liman. Altına güvenli liman yakıştırması çok yapılır. Ekonomik dalgalanmalarda öne çıkar. Ama dikkat, altın da dalgalanabilir, özellikle kısa vadede. Uzun vadeli düşünüyorsan sabırlı olmalısın. Altın sabırla kazanman gereken bir yatırım. 2. Hisse senetleri. Risk mi, kazanç mı? Hisse senetleri büyük kazançların kapısı olabilir ama risk büyük. Şirketlere ortak oluyorsun, büyümeleriyle kazanıyorsun. Ama ya büyüyemiyorlarsa? Ayrıca kısa mı, uzun vadeli mi yatırım yapacaksın? Strateji burada anahtar. 3. Gayrimenkul, sabit getirinin adı. Gayrimenkul, sabit gelir peşinde koşanlar için harika bir seçenek. Kiraya ver, ek gelir kazan. Ama hemen satmak istediğinde nakde çevirmek zor olabilir. Zamanlamayı iyi seçersen gayrimenkul seni kazançlı çıkarır. 4. Tahviller. Güvenli mi, sıkıcı mı? Tahviller sabit getiri arayanlar için güvenli liman. Vade sonunda paranı geri alırsın, üstüne biraz da faiz. Ama getiri genelde düşüktür ve enflasyon karşısında değer kaybedebilir. Düşük risk, sabit kazanç mı arıyorsun? Tahviller senin için olabilir. Altın, hisse, gayrimenkul, kripto ya da tahvil. Hangisini seçersen seç, yatırım yaparken dikkatli ol ve araştırmayı unutma.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevaplıyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeon Radyo'da sana eşlik ediyor.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecekte aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeya Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeya ile Yatırım sayfasında bulabilirsiniz.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odea Radyo'da yatırım içerikleri chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odea Radyo'da seni bekliyor.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

0: yorumluyor. Her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Kaçırma.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz gündem konuşacağız. Malum zaten gündem çok sıcak. Savaşı takip ediyoruz. Gelişmeler ne olacak diye. Aslında tüm dünyanın, tüm global piyasalarında o da Amerika ile İran arasındaki süreç, buradaki müzakereler nasıl ilerleyecek ve savaş nereye evrilecek bunu takip ediyoruz. Şu anda tabii bu uzun bir süredir bu gündemi takip ediyoruz. Programlarda da detayları konuştuk. Tabii şimdi geldiğimiz noktada birkaç hafta öncesine göre aslında biraz daha ortalık nispeten durulmuş diyebiliriz. Tabii ateşkes devam ediyor ama ateşkesle beraber tabii çok da somut bir barışa yönelik adım da atılmadı. Burada hani kısaca özetlemek gerekirse ateşkes süreci devam ediyor ama Hürmüz Boğazı kapalı, Amerika'nın ablukası devam ediyor. Tabii Trump'ın bazı sert açıklamaları oluyor. Burada belli bir Pakistan'ın ara buluculuğuyla beraber bir müzakere devam ediyor ama çok da hani somut bir sonuç çıkmadı. Belli anlaşma metinleri, teklifler gidip geliyor ama bunda da çok anlaşılamıyor. Yani Amerika tarafı olan teklifleri çok kabul etmiyor. Bu tarafta biraz daha nükleer tarafında taviz verilmesi isteniyor. İran onu vermiyor derken şu anda çok bir somut adım da atılmış durumda değil. Şimdi bugün tabii çekimin yaptığımız gün itibariyle bu sabah gelen haber akışı biraz daha piyasalarda risk iştahını arttırdı. Çünkü burada Trump yeni bir müzakere ile ilgili olumlu adımlar atılabileceği ile ilgili sinyaller verdi. Orada da en son bir Hürmüz Boğazı'nda bu çatışmanın tarafı olmayan ülkelerin gemilerini çıkartmak için orada bir özgürlük harekatı gibi orada operasyonu olarak o gemileri çıkartma amacıyla belli bir aksiyona başlamıştı. Şimdi o bu müzakere ekstren yani yeni bir müzakere sürecinde şimdilik onu da askıya aldığını söyledi ve burada bir görüşmelerin yeniden yapılacağı ile ilgili sinyaller var. Tabii bu görüşmeler bir barışa evrilir mi evrilmez mi yoksa yeniden alevlenir mi çatışmalar bunu tabii takip ediyor piyasalar. Ama bugün itibariyle çekimin yapıldığı bugün itibariyle biraz daha piyasalarda olumlu bir haber akışı olduğunu görüyoruz. Tabii şimdi burada gözümüz dediğimiz gibi burada nereye evrilecek? Yani ya burada ateşkes süreci devam ediyor bu daha da uzatılacak ve bir yerde hani Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber yavaş yavaş bir barış sürecine doğru gidecek bir yol mu izlenecek yoksa bu tarafta bir anlaşma olmayarak yeniden bu ateşkes sonlandırılıp belli oranda bir işte yeniden operasyonlarla Amerika'nın işte hava saldırıları olsun belli bir çatışmanın yeniden başlayacağını mı takip ediyoruz? Hatta işte çok dar kapsamlı bir kara operasyonda olur mu olmaz mı diye de piyasalar tabii bunu konuşuyor. Bunu göreceğiz ama bas senaryo burada bu sürecin bir barışa gitmesi yönünde adımlar atılıyor. Tabii şimdi burada biraz hani konuya yakından baktığımızda aslında biraz iş satranç masasına dönmüş durumda. Yani burada aslında iki ülkenin de bir şekilde bir barış anlaşması imzalamak istiyorlar ama burada iki tarafta bu anlaşmadan en fazla avantajı sağlayıp imtiyazı koparmaya çalışıyor. Dediğimiz gibi Amerika tarafında bu nükleer olarak buna bakabiliriz. İşte İran tarafında da belli şartları tabii öne çıkartıyor. Ama amaç burada bir barışa gitmek yönlü. Çünkü günün sonunda bu süreç aslında dünya başta olmak üzere iki ülkeye de fayda sağlamıyor. Amerika tarafında da tabii petrol fiyatlarının bu kadar yükseliyor olması dünyanın global büyüme açısından olumsuz enflasyon konusu için enflasyon tarafında tabii fiyatların yukarı yönlü baskılanması bunlara bakıldığında tabii global büyüme için olumsuz bir ortam mevcut. Tabii bundan Amerika da olumsuz etkileniyor. Hem işte petrol fiyatlarının yükselmesi Amerika'daki pompa fiyatlarına çok yansıyor. Burada zaten uzun bir süredir bu enflasyonla ilgili sıkıntıyı üzerinden atamayan Amerika'nın işte ticaret savaşları, diğer konular derken zaten enflasyon tarafında istediği seviyeye daha gelemeyen Amerika'nın üzerine bir de bu enerji fiyatlarıyla beraber enflasyon konusunda yukarı yönlü riskler daha da artmış durumda. Bir yandan tabii Kasım ayında ara seçim var. Trump için önemli bir seçim. Hem Senato hem de meclisteki Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetme durumu var. Çünkü şu anda tabii ekonominin bu süreçten olumsuz etkilenmesi haliyle seçmenleri biraz daha muhalefete yönlendiriyor. Burada olası bir senato ve meclisin cumhuriyetçilerden ki Trump cumhuriyetçi, cumhuriyetçilerden demokratlara geçmesi Trump'ın da başkanlığının devamı için yasaları çıkartmak için zorlayıcı olacaktır. Öte yandan da hem meclis hem de senatodaki çoğunluğu cumhuriyetçiler kaybederse bir Trump'ı görevden almak için de belli girişimlerde bulunabilir demokratlar. O yüzden Trump için de bu Kasım ayındaki ara seçimler önemli. Şu andaki mevcut ortamda tabii ekonominin kötüleşiyor olması Trump'ın da elini güçsüzleştiriyor. Bundan dolayı da tabii Trump da çok aslında bir yandan hani bu tarafta agresif gözükse de o da bu süreci bir an önce sonlandırıp biraz da ekonomiyi seçim öncesi ekonomiyi toparlamak istiyor. İran cephesine bakılırsa onlar için de olumsuz tabii. Burada abluka ile beraber petrol gelirleri düşüyor. Belli tabii ekonomisi açısından çok kısıtlayıcı bir ortam. Bundan dolayı yani İran da tabii bu süreçten çok olumsuz etkileniyor. Ve onunla beraber tabii global olarak da tüm dünyada dediğim gibi hem global büyüme olsun hem enflasyon olsun enerji fiyatlarında bu kadar yükselmesiyle sıkıntı yaşanıyor. O yüzden bir an önce aslında bu süreci sonlandırıp bir barışa doğru ilerlemek iki tarafta aslında istiyor ama bir türlü ortak noktada buluşamıyorlar. Bundan dolayı da bu süreç devam ediyor ama beklenti bir şekilde bir orta noktada buluşmaları yönünde ama tabii işlerin daha da bir anda kötüleşme riski de her zaman masada duruyor. Şimdi tabii bugün gelen biraz olumlu haber akışıyla beraber risk işte arttı. Bunu hemen tabii piyasada görüyoruz. İşte altın ve gümüş fiyatlarında bugün itibariyle biraz yükseliş oldu. İşte dolarda biraz değer kaybı, faizlerde biraz o tepe seviyelerinden geri çekilme görüyoruz. Yani burada zaten hareket çok net piyasada. İşler kötüleştiği noktada bu emtialara satış olarak yansıyor. Dolar bir güvenli liman enstrümanı olarak bu savaşta çok öne çıktığı için doların değerlenmesiyle öne çıkıyor. Haliyle petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonla ilgili kaygılardan sebeple faizlerde yükselişte görülüyor. Yani işler kötüleştiği zaman biz bu hareketi görüyoruz. Tabii olumlu bir haber geldiği zaman da bu konuştuklarımızın tam tersini görüyoruz ki dediğim gibi bugün biraz olumlu haber akışıyla beraber emtialarda yükseliş, dolarda değer kaybı, faizlerde de geri çekilmeyi bugün özelinde gördük. Şimdi eğer burada tabii olası bir temelli bir barış anlaşmasıyla beraber risk iştahın hızlı bir artışıyla piyasa bir mini ralliye girmesi bekleniyor. Eğer bu anlaşma sağlam bir temelleri oturursa o zaman tabii emtialarda daha da yükseliş görme ihtimalimiz bulunuyor. Dolarda bu güvenli liman, ekstra güvenli liman hareketiyle beraber, talebiyle beraber ekstra bir değerlenmesinde biraz geri vermesi, biraz değer kaybı görmesi bekleniyor. Tabii işte Amerikan tahvil faizlerine bakıyoruz. 2 yıllıklarda, 10 yıllıklarda ciddi yükseliş oldu. Tüm aslında piyasalardaki faizlere baktığımızda yani bu İngiltere'de de bunu görüyoruz. Yurt içinde Türkiye'de de görüyoruz. Faizler yukarı gelmişti. Olası bir barış anlaşmasında da yeniden bu faizlerde düşüş görülmesi bekleniyor. Ama tabii süreci hep beraber takip ediyoruz. Tabii bunu önümüzdeki süreçte izleyerek göreceğiz ama dediğim gibi esas temel amaç burada bir barışa doğru sürecin gitmesi. Şimdi tabii jeopolitik risklere tabii odaklanmışken makroekonomik konular, datalar derken hani biraz işin temeli biraz da geri planda kaldı. Bu jeopolitik risklerin savaşın gölgesinde kaldı. Ama bir yandan da tabii o tarafı da göz ardı etmemek gerekiyor. Burada en önemlisi tabii enflasyon, Amerika'daki enflasyon dataları. Ne kadar hani bu süreçten olumsuz etkilenecek ki zaten bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Öte yandan işte ekonominin sağlığı açısından bakıldığında işte istihdam ne durumda, burada ne kadar bir ekonomide yavaşlama olacak, bunları tabii takip etmek gerekiyor. En son Fed toplantısı ki Başkan Powell'ın son toplantısıydı. Orada faizler sabit bırakıldı ama ileriye yönelik riskler de ortaya kondu. Özellikle işte 3 tane üye karar metnine itirazda bulundu. Karar metninde çünkü önümüzdeki süreçte hala bir faiz indirimleri olabilir niteliğinde açıklamalar vardı. O tarafta biraz daha sıkılaştırıcı yönde açıklama olması gerekti dediğini düşündükleri için 3 tane üye buna karşı çıktı. Şimdi yeni başkan, Fed Başkanı Kevin Warsh göreve başlayacak. Tabii onunla beraber Trump'ın atadığı bir aday faiz indirimleri olacak mı konuşuluyordu. Ki bu savaş öncesinde bir indirim hatta belki 2 indirim bile olabilir mi noktasındaydı ama mevcut şartlarda eğer bu savaş devam ettiği noktada bu enerji fiyatları yüksek seviyeni koruduğu noktada tabii Fed'in de faiz indirimi için eli çok zor gözüküyor. Şu anda beklenti hiçbir indirim olmaması yönünde. Öte yandan mesela Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda ise onlar indirimi geçtik. Bir faiz arttırımı beklentisi ciddi anlamda fiyatlanıyor. Hatta işte bu önümüzdeki Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası ECB bir faiz arttırımına gider mi beklentisi de iyice yükselmiş durumda. Şimdi o yüzden aslında evet makroekonomik konu önemli ama dediğimiz gibi biraz da bu yine tabii savaşın gidişatına bağlı ki ona göre de merkez bankaları önümüzdeki süreçteki faiz patikalarına ve politika kararlarına imza atacaklar bu gelişmelere göre. Şimdi tabii bir yandan dünya için olumsuz dediğimiz konu tabii şimdi enerji fiyatları buralara geldi ama tabii her olumsuzluğun verdiği bir tahribat var. Yani burada tabii barış anlaşmasının bir barış ilan edildi. Bu savaş ortamı tamamen sonlandı. Evet piyasada bunun etkisi hızlı bir şekilde biraz önce bahsettiğim gibi işte piyasada bir ralliyle risk iştahını artmasıyla beraber bir ralliyle görebiliriz ama öte yandan da bu savaş ortamının verdiği tahribatla öyle bir anda bir iki günde ortadan kalkacak bir durum değil. Tabii petrol fiyatlarında bir barış anlaşmasıyla beraber düşüşler görülebilir ama savaş öncesi seviyelere gelmesi beklenmiyor. İşte Brent petrol 120 dolarlara kadar, 120 doların üzerine kadar çıktığını gördük. Bugün itibariyle biraz işte olumlu haber akışıyla yine 106-107 dolarlara kadar geri geldi ama burada bir barış ilan edilmesiyle beraber petrol fiyatları belki 100 doların altına gelecektir. Ama burada savaş öncesi seviyeler olan işte 60'lı 70'li seviyelere inmesi biraz zaman alması bekleniyor ve bu savaşın verdiği ekonomilere tahribatın en azından düzelmesinin belli bir zaman alması bekleniyor. Bunu tabii tam zaman telaffuz etmek çok kolay değil ama işte IMF'den de belli kurumlardan da belli projeksiyonlar geliyor ama en azından bu işin normalize olması belirli bir süre, aylar ya da belli bir yıl alabilir deniyor. Bunu tabii savaş ortamı bu belirsizlik uzadıkça tahribatında boyutu büyüyor. O yüzden burada ne kadar hızlı bir şekilde bu belirsizlik ortamı, bu olumsuz ortam ortadan kalkarsa o kadar hızlı bir şekilde piyasalarda toparlanmaya başlayacaktır. Şimdi tabii bu jeopolitik riskler ve bu konu ortadan kalkarsa biraz daha tabii işin dinamiğine, makroekonomik görünüme odaklanmış olacağız. O zaman belki önümüzdeki süreçte daha fazla Fed'i ve Merkez Bankalarının faiz kararlarının patikasını konuşuyor olacağız. Şimdi tabii burada biraz piyasa beklentiler olarak baktığımızda tabii şimdi emtia tarafında evet bu savaşla beraber ki altın genelde güven liman talebi olduğundan dolayı savaş ortamında hep artar demiştik ama bu savaş özelinde satış geldiğini gördük. Onun nedenlerini zaten daha önceki programlarda konuşmuştuk. Şimdi burada tabii altının dinamikleri tabii güçlü. Yani bu tabii bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın ama hani genel olarak hep her programda da konuştuğumuzda tabii dünyada altın talebi altını yükselten dinamikler hala sağlam bir şekilde duruyor. Bunları işte neden bahsetmiştik bunlardan? İşte merkez bankalarının altın alımları olsun. İşte burada tabii savaş öncesi faiz indirimleri beklentileri, doların değer kaybetmesi beklentileriyle beraber altının güçlenecek olması beklentisi. Ki savaş ortamında da altına en büyük satış getiren sebeplerin başlarında bu iki sebep geliyor. Yani merkez bankalarının alımları dedik ama savaş ortamında da merkez bankalarının ciddi anlamda altın rezervlerini bozduğunu gördük. Ki bunun en başlarında bizim merkez bankamızda geliyor. Bir yandan tabii faiz indirimleri, doların değer kaybetmesi beklentisi dedik. Bu ortamla beraber tabii doların değerlendiğini gördük. Faizlerin arttığını gördük. Bu da tabii altın olumsuz yansıdı. Şimdi bunların tabii normalize olmasıyla beraber bu bahsettiğimiz dinamikler yeniden altını güçlendirmesi bekleniyor. İşte merkez bankaları belki bu bozdukları altınları yerine geri koyacaklar. Burada bir fiziki altın talebi olacak merkez bankalarından. İşte doların değer kaybetmesi, faizlerin düşmesi, yeniden belki Fed'den bir faiz indirim olur mu olmaz mı tartışmalarının başlaması altını yeniden destekleyecek yukarı yönlü. Bir yandan tabii bu tarafta belli oranda hala bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. O yüzden hani jeopolitik risklerin hala yani bu savaş bitse bile jeopolitik ve politik risklerin devam edeceğinden dolayı belli oranda güvenli liman talebi de almaya devam edecek. Bunlardan dolayı beklentiler aslında yüksek. O yüzden savaşla beraber değer kaybeden altın ki hatırlarsanız savaştan önce çok 5000 doların üzerinde çok daha yüksek seviyeleri gördü altın. Bu savaşın ortadan kalkmasıyla beraber yeniden bu savaş öncesi gördüğü seviyelere doğru bir hareket yapma ihtimali yüksek duruyor. Sonrasında tabii beklentiler daha yüksek. Aynı şekilde tabii gümüş de altın düşmesiyle beraber özellikle bir de tabii endüstriyel bireyim TİA özelliği taşıdığı için global büyümenin de bu savaştan olumsuz etkileneceği görüşüyle beraber gümüşte de ciddi satış gördük savaşla beraber. Hem altın düşmesi de gümüş aşağı çekti. Bir yandan da dediğimiz gibi ortam büyüme ortamının olumsuz olması. Tabii yeniden bu savaş süreci biterse yeniden altının yükselmesi de gümüşü yukarı çekecektir. Bir yandan da yeniden işte bir faiz indirimine, global büyüme, biraz toparlanma konuşulduğu noktada, üretimin arttığı noktada gümüşte yeniden talep görecektir. O yüzden hani burada beklenti biraz daha hani bu işler normalize olursa MTA'larda savaştan önce gördüğü seviyelere doğru bir hareket yapar mı yapmaz mı, bunları tabii takip edeceğiz. Burada dediğimiz gibi bir yukarı yönlü beklenti, genel piyasada işlerin normalize olmasında bir beklenti var. Tabii dediğim gibi bu bir tavsiye olarak algılanmasın ama bu tarafta bir hareketi için bir potansiyel oluşturur. Görüşü genel olarak mevcut. Şimdi bir yandan tabii altın, gümüş hep konuşuyoruz hani burada potansiyel yatırım enstrümanlarıdır diye, ama biraz işin yatırım tarafına, daha yatırım odağında hani şirketler bazında, sektör bazında baktığımızda daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi yapay zeka, teknoloji, yarı iletkenler, çip sektörü, bu konuyu da tabii değinmek gerekiyor. Burada da şimdi Amerika tarafında bakıldığında ki hani daha önceki hafta programlarda bunları konuşmuştuk. Savaş ortamına rağmen Amerikan borsaları, özellikle teknoloji endeksleri, Nasdaq başta olmak üzere ciddi bir rally yaşadığını görüyoruz. Her ne kadar piyasa bu savaş ortamına olumsuz etkilense de ekonomik olarak ve büyüme tedirginliği olduğu yerde bile, ekonomilerle ilgili sıkıntı olabileceği, enerji fiyatlarının yüksek olduğuyla görüşüne rağmen burada teknoloji teması sağlam duruşunu sergiliyor ve Amerikan borsalarında işte S&P 500 endeksi dün rekor yüksek seviyede kapandı. Nasdaq teknoloji tarafına baktığımızda ciddi anlamda yükseliş var ki S&P de zaten bu teknoloji şirketleri götürüyor. Çünkü burada yapay zeka teması güçlü seyrediyor. Özellikle yapay zeka temasıyla beraber tabii yapay zekayı destekleyen konu çipler. İşte baktığımızda Intel'e bakıyoruz. Intel son bir ayda %90 değerlendi. Yani çok ciddi bir değerlenmekten bahsediyoruz. Bu dolar bazında bir değerlenme. Intel %90 değerlendiğini görüyoruz. Nvidia aynı şekilde ciddi bir değerlenme sergiliyor. Ve yani bu yapay zeka temayla ilişkili teknoloji firmaları ve bu çip sektöründe ciddi anlamda değerlenme olduğunu görüyoruz. Yani bu savaş ortamında bile bu rally'yi yapıyorlar. Bu da aslında tam da hani hep programlarda konuştuğumuz beklentiyle paralel bir hareket oldu. Tabii burada yapay zekanın öncülüğünde dediğimiz noktada Amerika'da açıklanan bilançolar da çok iyi geldi. Yani bu işte Amazon'undan işte Apple'ına, işte Intel'ine, Meta'sına gibi, yani burada Google, Alphabet, bu şirketlerin hepsi yapay zeka ile ilişkili ve çip sektörü ile ilişkili şirketlerinde açıklanan bilançoları beklentinin çok üzerinde, çok güçlü geldi. Yani burada da gerçekten bir karlılık olduğu ve bu sektörün hala çok dinamik bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Şimdi bir yandan tabii bu savaş ortamı bittiğinde risk iştahının artmasıyla beraber işte yeniden yatırım ortamının biraz daha iyileşiyor olması da bir tur daha bu şu anda riskli olarak, yani hisseye girmek istemeyen yatırımcıları da içeri çekme potansiyeli var. O yüzden bu beklentiyle beraber teknoloji firmaları ve çip sektöründe yapay zeka teması, genel olarak bu teknoloji temasındaki güçlü duruşunda devam etmesini ben bekliyorum. Bununla beraber dediğim gibi savaş ortamında bile bu hareketi gördük. Tabii şimdi bu daha önceki bir programda, tabii bu yatırım fonlarını konuştuğumuz programda biraz daha detaylandırmıştık. Tabii hani şu anda dinleyiciler peki yani bununla nasıl yatırım yapabiliriz bu sektörlere? Bunu Amerika'da çoğunluğu, aslında hani Asya'da da tabii görüyoruz. Samsung'da bugün 1 trilyon dolar piyasa değerini geçerek Asya'daki bu 1 trilyon doları geçen ikinci şirket oldu. Asya tarafında da bu, çünkü işte Asya tarafında da bu çip sektörüyle ilgili çok önemli şirketler var. O tarafta da arttığını görüyoruz. Şimdi bunlara tabii nereden yatırım yapabiliriz diye bir soru olursa, o programda konuştuğumuz gibi fonlar var. Fonlar üzerinden bu yatırım yapmak en kolay. Çünkü hem bu fonlar TL üzerinden, TL ile yatırım yapıldığını biliniyor ki bu bahsettiğimiz şirketler TL dışında işlem gören şirketler. O yüzden bunlara hem TL yatırım, yani TL ile yatırım yaparak bu şirketlere yatırım yapmış olabiliyoruz. Hem de bu fonlar işte bu bahsettiğimiz bu potansiyel şirketleri fonların içine alıyorlar. Böylece bir fon yatırımıyla bu potansiyel olan birden fazla şirkete yatırım yapmış oluyoruz. Aynı zamanda işte aktif olarak fon yöneticileri bu fonları yönetiyor. Biz takip etmemiz gerekmiyor. Fon yöneticileri bunları takip ediyor bizim için. Ve bu değerlenme olduğu sürece de bu fonlar tabii çok ciddi yüksek getiriler sunuyor. Hem zaten bu temanın hızlı yükselmesiyle beraber bu şirketlerin hisse değerleri arttıkça tabii bu getiri yükseliyor. Hem de bir yandan da tabii dolar bazında diyelim. Çoğu şirket dolar üzerinden bu yatırım yaptığını düşündüğümüzde bu artışlar yabancı para cinsinden de olduğu için o da o artışta tabii TL getiri olarak sunduğu için oradaki bir döviz getiriyi de TL karşılığıyla almış oluyoruz. Kurda da kademeli kademeli artış olduğunu varsayarsak zaten kurda kademeli artış da bu TL getirisine destek sağlamış oluyor. Böylece ciddi anlamda bu getiriyi sunmuş oluyorlar. Tabii ki de bu fonlar riskli fonlar. Bunları hep konuşuyoruz. Sonuçta bunlar yurt dışı borsaların yani borsada hisse olarak çoğunluğu işlem görüyor. Jeopolitik risklerden, haber akışından, işte makroekonomik datalardan çok sert etkilenebiliyorlar. Belli günlerde, belli bir süre boyunca ciddi zararlar da yazabiliyorlar ama hep konuştuğumuz gibi yani işin özünde yatırımı konuşuyorsak ve bir temaya yatırım yapıyorsak zaten bu böyle 1-2 günlük 1-2 aylık yatırım olmuyor. Biraz daha orta vadeli, orta uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüldüğü zaman bu getiriyi bu vadeye yayıldığı zaman kısa vadeli fiyat olumsuzluklarından ya da haber akışından arındırılmış olarak temanın kendi özünde potansiyeli varsa orta vadede bu potansiyeli zaten yansıtarak ciddi anlamda bir mevduat üzeri getiri sunmuş oluyor. Ama tabii bunlar risk seviyenin yüksek fonlar olduğunu ve fiyat oynaklığının yüksek olduğunu da burada bir defa daha belirtmek isterim. Şimdi tabii burada genel olarak öne çıkan piyasalar tabii takip ettiğimiz burada konuştuğumuz gibi emtialar işte altın gümüş başta olmak üzere ve bir yandan da dediğimiz gibi teknoloji teması ön plana çıkıyor. Dinamikleri güçlü tabii ama program başında bahsettiğim gibi yine konu biraz da savaşın gidişatına odaklanıyor. O yüzden bu süreç nereye evrilecek bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi bu müzakereler yeniden gidiyor geliyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Önümüzdeki günlerde biraz daha tabii netleşecektir. Olumluya doğru mu evrilecek ya da olumsuza doğru mu evrilecek? Buna göre de tabii piyasalar kısa vadeli olarak konuştuğumuzda kısa vadeli süreçte bu fiyat oynaklığını da sürdürecektir. Son dediğim gibi birkaç haftada işlerin biraz daha normalize olmasıyla fiyat oynaklığı biraz daha azaldı. Biraz daha stabilize olmuş durumda piyasalar ama her an gelecek bir haber akışına göre olumlu ya da olumsuz aşağı yukarı yönlü sert hareketler görme ihtimali de piyasaların duruyor. Şimdi global görünüm tabii bu şekilde. Yani yurt içi tarafı tabii ne durumdayız diye merak eden dinleyici için de yurt içi tarafta yani Türkiye'de Türk piyasaları da tabii haliyle tüm global piyasalarda olduğu gibi bu savaş sürecinden olumsuz etkileniyor. Zaten biz enerjiye çok bağımlı bir ülkeyiz. Net enerji ithalatçısıyız. Burada petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ciddi anlamda tabii bizi olumsuz etkiliyor. Özellikle yani enflasyon olarak bu süreçte etki yapıyor ki tabii ciddi bir petrol fiyatlarının ciddi yükselmesi de bu savaş sürecinde yurt içi tarafta fiyat seviyelerini olumsuz yansıyor. İşte enflasyon dataları geldi. Son datalara tabii baktığımızda beklentinin üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz ve tabii öngörüldüğü gibi savaş öncesi öngörüldüğü gibi dezenflasyon tarafındaki süreç tabii yavaşlıyor haliyle enerji fiyatları kaynaklı. O yüzden de Merkez Bankası sıkı para politikasına devam ediyor. İşte en son toplantısında bir faiz değişikliği yapmadı. Ama tabii piyasada konuşulan konu hani bu savaş eğer daha uzun sürerse ve bu enerji fiyatları, petrol fiyatları bu yüksek seviyelerde devam ederse haliyle tabii enflasyon tarafında yukarı yönlü riskler artmaya devam edecek. O zaman Merkez Bankası'ndan belki bir faiz arttırımı da gelir mi diye tabii konuşuluyor. Şu anda hani ilk baz senaryo tabii bu şu anda yok ama tabii bu yine tabii savaşın seyriyle alakalı. Ne kadar uzun sürecek, ne kadar bu petrol fiyatları yüksek seyredecek ve bu ne kadar yurt içi fiyat seviyelerine geçişkenlik yapacak. Bu önemli ama şu anda zaten Merkez Bankası savaş çıktığına itibaren önlemlerini almış durumda. Kurda zaten çok büyük bir artış görmedik. Burada güçlü rezervler vardı. Bunlar kullanıldı. Savaş ortamı biter, barış ilan edildiği noktada bu rezervler yerine konacaktır parça parça. Ama hani şu anda sıkı para politikası da devam ediyor Merkez Bankası haliyle. Burada tabii tüm dünyada faizlerin artmasıyla beraber yurt içi tarafta da faiz tarafında tahvil faizlerinde olsun, mevduat faizlerinde olsun tabii yükselişler görüldü. Şu anda tabii yatırım olarak biraz daha bu likit muadili enstrümanlar mevduat haliyle tabii ön plana çıktı faizlerin artmasıyla beraber. Tüm dünyada olduğu gibi riskli varlıklar tarafında tahviller, borsalar baskı altında kaldı ama nasıl Amerika tarafında bu borsalarda bir rally olduğunu görüyoruz desek de yurt içinde de aslında bunu görüyoruz. Hani borsa için bu tabii sıkı para politikası faizlerin yüksek olması olumsuz diyoruz ama bir yandan da son ay özelinde baktığımızda son bir ayda da borsada da bir toparlanma var. BIST 100 endeksi de 14 bin puanı geçerek yükselişine devam etti. Ama tabii haber akışını takip ediyoruz. Sıkı para politikasının devam ettiği noktada tabii biraz alternatif yatırım maliyetlerinin yüksek olması daha da iyi bir borsa performansı görmeyi engelliyor. Ama tabii burada bir dediğim gibi bu jeopolitik risklerin ortadan kalktığı bir ortamda işlerin daha olumluya döndüğü noktada bizim borsamıza da daha yükseliş potansiyeli artacaktır tabii. Ama şu anda yurt dışı piyasalarda biraz bu savaş konusunda odaklanmış durumda. Burada en önemli konu tabii enflasyon, dezenflasyon süreci ne kadar yavaşlayacak, fiyat seviyeleri ne kadar geçişkenlik olacak bunları da yakından takip ediliyor. Bununla ilgili zaten Merkez Bankası gerekli aksiyonlarını ve bildirimlerini yapıyor. Bununla beraber yurt dışı piyasada genel olarak aslında görünüm bu şekilde seyrediyor. Tüm dünyada olduğu gibi, tüm global piyasalarda olduğu gibi yurt içi piyasalarında gözü Orta Doğu'daki bu savaşın gidişatına odaklanmış durumda. Genel olarak özetlersek bugün gündemi konuştuk. Tabii belirsizler çok mevcut. Şimdi bugün tabii piyasa çok dinamik bir şekilde seyrediyor. Dediğim gibi programı çekmemizle yayınlanması arasında birkaç gün fark ediyor. Belki hani şu anda yayınlandığı günde bile biraz daha farklı bir piyasa hareketi, bir piyasa ortamı görme ihtimalimiz var. Ama genel olarak da biz burada biraz, ben burada biraz daha genel özet ve beklenti gidişatı genel olarak da biraz anlatmak istedim. Çünkü günün sonunda senaryolar 3 aşağı 5 yukarı zaten birbirine yakın ve bununla beraber gideceğimiz genel ekonomi görümü, genel piyasa görümü de bu şekilde şekilleniyor. Önümüzdeki programlarda zaten yeniden biraz daha netlik kazandığında daha detaylı olarak da önümüzdeki süreçteki beklentiler, piyasa gelişmelerini konuşuyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odeya Radyo.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odea Radyo yayın akışında seni bekliyor. Thank you, Abby. Come on, give it a proper Liverpool and you can do better than that.

temps.

0: right. That ain't right.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odea Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Bir yanda özenle seçilmiş parçalar, diğer yanda geleceğine ve birikimlerine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. ODR Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ve programı Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.